Eche dyarpo yen ya, ma jay te ya, ser che nyamala ya, zanma te ya, tohap che dyarpo yen ya, gyala te ya, aya ranzong te ya, mupo te ya, dongtang yoke aya, mati te ya, ramo sarvata ya, charwar te ya, lohdrav ranzong ke ya, sanchav re ya, 啊，三八下大烟。